İnna Allaha bikulli şeyin alim. İnna Allaha lehu mulku's semawati vel ard. Yuhyi ve yumit. Ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir.